0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeyi, Cumhuriyet Halk Partisi için çıkan mutlak butlan kararı ardından yaşananları derlediğimiz ilk bölümü haberlerin hemen ardından dinledikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinden henüz çıkmışken yaptığımız söyleşiyi dinleyebileceksiniz.
2: Hanımefendi, bu tuzak sorularınız, çok rigid edici sorular. Bu soruya cevap vermeyi kendi adıma doğru bulmuyorum. Bu röportajı da burada noktalamak istiyorum. Teşekkür ederim.
1: Evet, dinlediğiniz gibi Mahir Bey sorduğum sorulardan pek hoşlanmayarak söyleşiyi bu şekilde sonlandırdı. Neler konuştuğumuzu merak eden dinleyicilerimize programımızın geri kalanını kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Programımızın geri kalanında aslında sözü daha çok sizlere bırakmak istiyoruz. Ne yazık ki telefon hatlarımızı açamıyoruz ama yaşanan bu gelişmelere, Cumhuriyet Halk Partisi'ne butlan kararı verilmesine ilişkin düşüncelerinizi bize SMS, yani kısa mesaj olarak göndermenizi istiyoruz. Bunun için telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize ayrıca Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz de SBS Turkish. Eğer sizlerden gelen mesajlardan sonra hala zamanımız kalırsa Sydney'de açılan Göçmen İşçi Merkezi hakkında hazırladığımız bölümü de dinleyebileceksiniz. Size SBS Türkçe'nin Melbourne stüdyolarından sesleniyoruz ve şu anda yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunuyoruz. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunuyoruz. Ben Nilgün Kılıç, yayınımız Nejat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.

0: İsrail'in durdurduğu Sumut filosundaki Avustralyalılar her şeye rağmen kararlı olduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yapılacak olası bir anlaşmanın çok iyi olacağını söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin polis zoruyla boşaltılmasından sonra Özgür Özel parti resmen kapanmıştır dedi. İsrail tarafından durdurulan Gazze'ye giden Sumut yardım konvoyundaki Avustralyalılardan evlerine dönenler kararlılıklarının her zamankinden daha güçlü olduğunu belirtiyorlar. İsrail tarafından gözaltına alınan 11 Avustralyalıdan 7'sinin bugün Avustralya'ya dönmesi bekleniyor. Filonun organizatörleri en az 15 cinsel saldırı vakası olduğu iddialarına ve dövülüp elektroşokla vurulup derme çatma hapishane gemilerindeki karanlık nakliye konteynerlerine kilitlenmelerine rağmen tekrar denemeye kararlı olduklarını söylüyorlar. Avustralyalı aktivist Niamh O'Connor kendisine şiddet uygulandığını söyledi.
1: I had my head slammed into the table multiple times. I was kicked in the ankle so I would trip, I would fall. I had four zip ties placed on my back.
0: Başım defalarca masaya vuruldu ve ayak bileklerime tekme atılarak tökezlenmem ve düşmem sağlandı. Ellerim sırtımın arkasına getirildi ve sadece hakimiyet kurmak amacıyla 4 adet plastik kelepçe takıldı. Süreç boyunca çok sayıda istismar vakası yaşandı ve yaşadıklarımdan dolayı ben yine de kendimi şanslı sayıyorum. Ama yine de acımasızca muamele gördüm diyor. İsrail Cezaevi İdaresi tüm istismar iddialarını reddetti. Antisemitizm ve Toplumsal Uyum Kraliyet Komisyonu bu hafta dikkatini 14 Aralık'ta Bondi'de meydana gelen silahlı saldırı öncesinde polis ve istihbarat teşkilatlarının ne kadar bilgi sahibi olduğuna yöneltecek. Bugünden itibaren Sydney'de gerçekleşecek.

0: İkinci, kamuoyuna açık duruşmada saldırı öncesindeki terör tehdidi seviyesi ve güvenlik ortamında dahil olmak üzere saldırı ile ilgili koşullar incelenecek. İlk olarak İstihbarat Kurumu Asia Genel Müdürü Mike Burgess ifade verecek. Ardından da üst düzey Avustralya Federal Polisi ve New South Wales polis memurlarıyla Yahudi Güvenlik Örgütü CSG New South Wales'dan iki temsilci de ifade verecek. Nisan ayında yayınlanan ara raporda CSG'nin New South Wales polisine artan antisemitizm nedeniyle bir saldırı olasılığının yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Toplum toplantılarında daha sıkı güvenlik önlemleri alınmasını ve ülke çapında tutarlı silah yasaları ve silah geri alım programı uygulanmasını önermişti. Yolcular ve görgü tanıkları Pakistan'ın güneybatısında bir demir yolu hattının yakınında meydana gelen ve en az 19 kişinin hayatını kaybetmesine, 70'ten fazla kişinin de yaralanmasına neden olan patlama sırasında yaşananları anlattı. Quetta sakini Adil Nasır, patlamanın ardından evlerin yıkıldığını söyledi.
1: This morning a train was passing when an explosion occurred. All the houses near the railway track were damaged.
0: Bu sabah tren geçerken bir patlama meydana geldi. Demiryolu hattının yakınındaki tüm evler hasar gördü. Buraya park etmiş araçlar da etkilendi ve bunların yaklaşık 50 ila 60'ı yandı. Bu binada ağır hasar gördü. Patlama nedeniyle birçok ev yıkıldı diyor. Görgü tanıklarının ve sosyal medyada dolaşan görüntülerin aktardığına göre saldırı genellikle güvenlik güçlerinin konuşlandığı bir bölgede meydana geldi. Yakınlardaki birkaç binaya da ciddi hasar verdi. Yol kenarında park etmiş bir düzineden fazla aracı da parçaladı. Pakistan merkezi hükümetinden bağımsızlık talep eden yazı dışı Beluç Kurtuluş Ordusu BLA gazetecilere gönderdiği bir açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakereleri savundu ve olası bir anlaşmaya yönelik eleştirileri ciddiye almayacağını söyledi. Trump, kendine ait Truth Social sosyal medya sitesine yaptığı paylaşımda İran'ın nükleer silaha giden açık ve net bir yol aldığını iddia etti. Obama dönemindeki nükleer anlaşmanın aksine kendisinin yapacağı herhangi bir anlaşmanın iyi ve uygun olacağını söyledi. Son günlerde Trump, Washington ve Tahran'ın 3 aylık savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak amacıyla bir mutabakat metni üzerinde büyük ölçüde anlaşmaya vardıkları yönünde açıklamalar yapıyor. Bu arada İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin askeri danışmanı, çatışmanın daha da tırmanması halinde Tahran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çekilebileceği uyarısında bulundu.
2: If you decide to attack the Strait of Hormuz and enter the Persian Gulf, first of all, you will
0: Hürmüz Boğazı'na saldırmaya ve Basra Körfezi'ne girmeye karar verirseniz öncelikle son derece zorlu ve acı verici bir tepkiyle karşılaşacaksınız. İkincisi, şimdiye kadar sabırla beklediğimiz ve size saldırmadığımız deniz kuşatmasını bozacağız. Ancak daha da önemlisi size NPT'den nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çekilebileceğimizi söylüyorum. Bu tehdidin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? NPT'den çekilirsek size ne olacak? Öyleyse bu yoldan geri dönün diyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 204'e yükselirken şüpheli vaka sayısı da 867'ye ulaştı. Aşı veya tedavisi bulunmayan nadir görülen Bundi Bugyo türü virüsün kontrol altına alınması zorlaşıyor ve vakalar artık komşu ülke Uganda'ya da yayıldı. Ülkede temizlik görevlileri ülkenin Bunia merkez pazarına dezenfektan püskürtüyor. Temizlik görevlisi Rachel Kavira, Ebola ile mücadelede yer almaktan gurur duyduğunu söyledi.
3: I am a health worker. I have a duty to protect the population, which is why I am mobilized.
0: Ben bir sağlık çalışanıyım. Halkı korumak benim görevim. Bu yüzden bu göreve atandım. Biliyorsunuz ki genellikle kadınlar ön saflarda yer alır ve ülkenin kalkınmasının merkezinde bulunurlar. Bu yüzden bir sağlık çalışanı olarak yardım etmek için bu işi yapıyorum diyor. Aile içi şiddet şüphesi bulunan bir olayda bir adamın genç bir çocuğa ve bir kadına bıçakla saldırdıktan sonra evi ateşe verdiği belirtiliyor. Çocuğun hayati tehlikesi olduğu açıklandı. Çocuk Queensland Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu kritik. Polis 15

0: yaşındaki çocuğun ve 40 yaşındaki kadının Ipswich, Raceview semtinde bir evde yaşanan kavga sırasında bıçaklandığını iddia ediyor. Yine Raceview'de yaşayan 50 yaşında bir adamın Brisbane'ın yaklaşık 42 kilometre güneybatısındaki evde yangın çıkartmakla suçlandığı belirtildi. Genç Avustralyalılar WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarındaki ticaret tavsiyeleri sohbet grupları aracılığıyla tuzağa düşürülerek sahte kripto para ticareti dolandırıcılıklarının hedefi oluyor. Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu Başkanı Alan Kirkman, dolandırıcıların genellikle tanınmış kişilerin kimliğine büründüklerini ve kurbanlara ikna edici sahte karlar gösteren sahte kripto para ticareti platformları üzerinden yatırım yapmalarını tavsiye ettiklerini söylüyor. Ancak kurbanlar sözde karlarını çekmeye çalıştıklarında dolandırıcılar para çekme ücreti talep ediyor ve bir kez daha para transfer edildiğinde de bu parayı geri almak neredeyse imkansız hale geliyor. ASIC gençlerin çevrimiçi olarak gördükleri kripto reklamlarının hacmi göz önüne alındığında özellikle savunmasız olduklarını belirtiyor. ASIC gençlerin yatırım yapmadan önce Money Smart web sitesinde kullanmak istedikleri platformu doğrulamalarını ve dolandırıldıklarından şüphelenirlerse de derhal bankalarıyla iletişime geçmelerini tavsiye ediyor. Çin'in Tiangong uzay istasyonuna 3 astronot gönderdiği ve bunlardan birinin 1 yıl kadar istasyonda kalacağı belirtiliyor. Bu Çin'in ulusal bir rekoru olacak. Uzay gemisi yerel saatte 23 civarında Çin'in kuzeybatısındaki bir merkezden fırlatıldı. Görev komutanı Zhu Yangzhu, fırlatma öncesinde kendisini destekleyen kalabalığa duyduğu gururu dile getirdi.
1: We can really feel everyone's enthusiasm and we are deeply grateful to our motherland.
0: Herkesin coşkusunu gerçekten hissedebiliyoruz ve vatanımıza derinden minnettarız. Ülkemizi temsil eden uzay görevimize başlarken başarılı olmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız diyor. Çin 2030 yılına kadar Ay'a iniş yapmayı planlarken Amerika Birleşik Devletleri ise 2028 yılında astronotları Ay'a indirmeyi hedefliyor. Türkiye haberlerinde İstinaf Mahkemesi'nin aldığı mutlak butlan kararı sonrası ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup dün sabahın erken saatlerinde genel merkeze geldi. Genel merkezin önünde yaşanan kavganın ardından CHP'liler söz konusu grubu genel merkeze sokmadı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP Genel Merkezi'nin teslimi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne iki kez dilekçe sundu, ardından valilik emniyete tahliye talimatı verdi. Polisin gazlı müdahalesi sonrası kapı kırıldı. Arkadaşımız Nilgün Kılıç tam o anlarda milletvekili Ali Mahir Başarı'yla telefondaydı.
2: Şu anda polis içeri girdi diye izliyoruz canlı yayını.
3: Doğru. Binadayız. Evet, binadayız biz şu anda.
2: Neler oluyor, biraz anlatır mısınız şu anda ve planınız ne?
3: Çok
2: yapacaksınız?
3: Zor durumdayız. Şu anda her taraf gaz, plastik mermi. Buradayız, direniyoruz. Teşekkür ediyoruz.
0: Partililer polise yangın söndürme tüpüyle karşılık verdi. Polisler de barikatı aşıp parti binasına girdi. Gazeteciler de Cumhuriyet Halk Partisi binasından çıkarıldı. Partililerin genel merkez balkonlarından slogan attığı görüldü. Partililer önce üst katlara çıktı, ardından binayı terk etti. Vekiller ve genel başkan yardımcılarının ardından en son Özgür Özel de binadan çıktı.
4: Değişimin samimiyetini, mücadelesini ve başarısını görüp ona katılan herkes bir süredir kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor. Yalancıları, iftiracıları arabalarıyla mahkeme mahkeme gezdirdiler. Butlan kovaladılar. Delegenin vermediği yetkiyi AK Parti'nin hakiminden dilendiler. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru. Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Ne o ya? Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul edecek miydik? Teslim mi olacaktık?
0: Özel daha sonra meclise yürüdü. Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret ettikten sonra konuşan eski CHP İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı ise bayram sonuna doğru Kılıçdaroğlu'nun genel merkezi ziyaret edeceğini ve sonra parti meclisini toplayıp bir yol haritası

ilerleyeceğini söyledi. Daha detaylı bölümü haberlerden sonra dinleyebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi gazetede yayınlanan yeni bir kararla 22 Mayıs gecesi faaliyet iznini iptal ettiği İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni 3 gün sonra yeniden açmaya karar verdi. Yükseköğretim Kurulu YÖK Başkanı Erol Özvar konuya ilişkin açıklama yaptı. İlk karar yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi. Ancak sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir dedi. TMSF'nin el koyduğu Can Holding bünyesinde bulunan ve Eylül 2025'ten bu yana kayyum tarafından yönetilen Türkiye'nin 4. Vakıf Üniversitesi olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi 22 Mayıs tarihli resmi gazetede yayınlanan kararla kapatılmıştı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 32 Türk lirası 73 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Sporda Trend Yol 1. Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'la Çorum FK karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadeleyi 2-0 kazanan Çorum, gelecek yıl Süper Lig'de mücadele edecek. Daha önce Ahmetspor ve Erzurumspor Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti. Meteoroloji Kurumu verilerine göre bugünkü hava durumu şöyle. Perth genelde güneşli 24, Adelaide yağmurlu 18, Melbourne biraz yağmurlu 19, Hobart parçalı bulutlu 16, Canberra yağmurlu 19, Wollongong yağmurlu 20, Sydney yağmurlu 21, Newcastle yağmurlu 21, Brisbane yağmurlu 24, Cairns genelde güneşli 27 ve Darwin parçalı bulutlu 33 santigrat.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: CHP için mahkemeden çıkan mutlak butlan kararı ardından yaşanan gelişmeleri derlediğimiz bölümü. Bu bölümün ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat'la Kılıçdaroğlu'nun evinden henüz çıkmışken yaptığımız söyleşiyi dinleyebileceksiniz. Programımızın geri kalanında sözü daha çok sizlere bırakmak istiyoruz. Ne yazık ki telefon hatlarımızı açamıyoruz ama yaşanan bu gelişmelere, CHP'ye butlan kararı verilmesine ilişkin düşüncelerinizi bize SMS yani kısa mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bunun için telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize ayrıca Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz de SBS Turkish. Mesajlarınız gelmeye başladı. Yaklaşık bir 8 mesaj saydım şimdiye kadar. Daha fazla da düşüncelerinizi bu konuda bildirmek isterseniz tekrar numaramızı tekrar etmek istiyorum. 0429 99 62 63. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Ardından yayınımız devam edecek. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0429 99 62 63 nolu telefona. Lütfen bizden ayrılmayın. Yayınımızı birlikte bugün sürdürelim.
2: Knock, knock, Capital One Bank guy.
3: Wow, Charles Barkley?
2: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
3: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
2: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
3: Anything for a neighbor.
2: Can I try the cash phrase?
3: Sure, take it for a spin.
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
3: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Evet, mesajlarınız gelmeye başladı demiştim. İlk mesajı okuyalım. Bondi Harry yollamış. Merhaba SBS, CHP'nin yeni lideri Kılıçdaroğlu'nu tebrik ederim. Harika ve mütevazi bir insan, ona güveniyorum. Özgür Özel, lütfen yabancı medyada Türkiye'yi eleştirmeye ve Türk ürünlerini boykot etmeye devam edin. Özel'in yabancı bir gazetede Türkiye'nin düşmanlarını eleştirmeye cesaret etmesini istiyorum demiş Bondi Harry yolladığı mesajında. Evet, az önce haberlerde de dinledik. CHP'nin 38. kurultayına yönelik mutlak butlan davasında mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine tekrar getirilmesine hükmetti. Ardından dün Ankara Valiliği'nin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirmesinin ardından partinin genel merkezine polis müdahalesi yapıldı. Şimdi bu konuda

0: konusundaki detayları Nejat Başar'ın hazırladığı bölümde dinleyelim.
1: Geçtiğimiz Perşembe günü başlayan mutlak putlan sürecinde dün ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'daki genel merkezinde tansiyon yükseldi. Mahkemenin mutlak putlan kararı verip genel başkanlığa yeniden getirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinden nöbet tuttukları CHP genel merkezini boşaltmalarını istemesi sonrası arbede çıktı. Dün sabah saatlerine itibaren gerilim tavan yapmıştı. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup kapıların açılması talebiyle parti binasına yürüdü. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Müslüm Sarı, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve İzmir Milletvekili Mahir Polat gibi isimler binaya girmek isterken Özel'e yakın vekiller buna izin vermedi. Özgür Özel'i destekleyen Ali Mahir Başarır binaya girmek isteyenleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
2: Utanç verici bir tablo. Gerçekten ben dehşet içerisindeyim. Biz mücadeleyi yıllarca bu yüzden mi verdik? Yıllarca birisinin arkasından bu yüzden mi koştuk? Milyonlar ona o yüzden mi oy verdi? 3 yıl bekle, saraydan aldığın ilamı, mazbatayı, polisle şurayı teslim almaya gel. Bu millet sana izin verir mi? Seni sokağa çıkartır mı? Utanmıyor musun? Bir parça ahlak, şeref diyorum. Şeref diyorum. Biz meydanlarda abluk altına alındığımız zaman kendini koruyorduk. Şimdi onu koruduğumuz kişilerle birlikte mafya artıklarıyla genel merkezi basıyorlar. Yazıklar olsun. Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse bir daha diyorum Allah onun belasını versin. Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek. Tarih onu affetmeyecek.
1: Yine genel merkezde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne mafya bozuntuları saldırıda bulunuyor. Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Genel merkeze gönderdiğiniz mafya bozuntularınızı geri çekiniz ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun yakın destekçilerinden İzmir Milletvekili Mahir Polat da şöyle konuştu.
3: Arkadaşlarımız, grup başkanımız, Sayın Genel Başkanımızın makamına çıksın diye bekliyoruz. Biz partinin milletvekiliyiz. Burada partinin üyeleri var. İçerideki önceki dönem yönetimdeki arkadaşlarımız kapıları tutmuşlar. Hiçbir diyalog çağrımıza yarım saat, bir saate yakındır burada. Diyalogla kapıları açın. En azından vekiller vekillerle görüşsün. Grup başkanı Sayın Özgür Özel yukarıda. Onunla görüşelim. Ama arkadaşlar suhuletle bir geçiş planlamadıklarını anlıyoruz. Bu partimiz açısından, üyelerimiz açısından, Türkiye açısından sıkıntılı bir durum. Türkiye'nin yükünü almak istiyoruz biz. Türkiye'ye yük olmak istemiyoruz. Yeni bir dönem başlıyor. Partimiz hızla toparlanacak. Hızla Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi hızla mümkün olan en kısa sürede kurultayımızı da yapacağız. Ve fakat arkadaşlarımız anlayamadığımız bir inatla partinin üyelerini ve milletvekillerini alıp Sayın Genel Başkanımızın, parti meclisimizin ve MYK'mızın odalarını boşaltmamakta ısrar ediyorlar. Bir şekilde çözeceğiz herhalde.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önündeki gerilimin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj geldi. Kemal Kılıçdaroğlu basın danışmanı Atakan Sönmez aracılığıyla paylaştığı mesajında şunları kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gerekçelerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürü ve disipline aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunulmamasını da rica ederim dedi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin genel merkezin tahliye talebinin yerine getirilmesine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği dilekçeden saatler önce Kılıçdaroğlu ekibince genel merkez personelinin arınarak genel merkezde olursanız sözleşmeniz feshedilecek, binayı terk edin dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği dilekçede mahkeme kararına rağmen CHP Genel Merkezi'nin önceki yöneticiler tarafından boşaltılmadığını belirterek, parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemler yapılmasını talep ederiz dedi. Kılıçdaroğlu,

0: avukatı Çelik'in emniyete ikinci dilekçeyi verdiğinin açıklanmasından kısa süre sonra da polis müdahalesi başladı. Polis, CHP Genel Merkezi'nin bahçe kapısını kırıp bina girişindeki barikatları aşarak içeri girdi. Biber gazı ve kapsül kullanan polis ekipleri tüm partilileri ve gazetecileri dışarı çıkardı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, Kemal Bey yargı kararına uyulması, hukukun üstünlüğü ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı. Böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız olduğu açıklamasını yaptı. Binanın boşaltılmasının ardından Özel, genel merkez önünde yaptığı açıklamada ilk kez bu kadar sert bir dille Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Özel, herkes kendine yakışanı yapıyor. Biz CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüm. Ancak bir baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz. Bir daha buraya geldiğimizde bu iktidar ve işbirlikçileri buna cesaret edemeyecekler ifadelerini kullandı. Sonrasında Özel ve destekçileri meclise doğru yürüyüşe geçti. Meclis yakınlarında otobüsün üstünde konuşan Özgür Özel, CHP kapanmıştır dedi.
1: Partiyi 12 Eylül darbecileri gibi, 19 Mart darbecileri, 21 Mayıs darbecileri fiilen kapatmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi milletin dedikleri yönetmiyorsa, delegenin seçtikleri yönetmiyorsa, hele hele Cumhuriyet Halk Partisi'ni sarayın seçtikleri yönetiyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi kapanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni üçüncü kez açmak için ben var gücümle çalışacağım. Elimde sonunda o sandığı getireceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sizin seçtikleriniz yönetecek.
0: Bu arada Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki odasının girişinde bulunan tabeladan ismi çıkartıldı ve ayrıca Özel'in binanın dışına asılı posteri de kesildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Merkezi'nde yaşananlarla Özgür Özel liderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan yürüyüş sırasında yaşananlara ilişkin olarak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet ve görevli memura direnme iddiasıyla soruşturma başlattı. Binanın boşaltılmasından sonra CHP milletvekillerinden oluşan bir heyet Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere konutuna giriş yaptı. Heyette Barış Bektaş, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel yer aldı. İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kemal Bey bugün genel merkeze gitmez, disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişki kesilir dedi. Eski Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sarı, partinin üst organlarının bir yol haritası belirleyeceğini söyledi.
2: Sayın Genel Başkan da son derece üzgün bu manzaradan dolayı. Ama neticede bir gereklilik var ve bu gereklilik çerçevesinde önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak ve bu yetkili organları bir yol haritası belirleyecek ve bu yol haritasına göre de hızlı bir şekilde ilerlenecek. Partinin yetkili organı biliyorsunuz kurultaydan sonra en yetkili olayı parti meclisi. Parti meclisinin toplanması birinci önceliğimiz bizim. Parti meclisini bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra yani parti meclisinden önce genel merkeze gelecektir kendi makamına. Bu süreci de şimdilik yani genel merkeze gelmeden önce kendi ofisinde takip edecek, kendi ofisinde yönetecek.
0: Bu arada eski Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu MKYK üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin önümüzdeki döneme ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir iddiayı gündeme taşıdı. Kişisel X hesabı üzerinden net bilgi vurgusuyla bir mesaj yayınlayan Birinci, CHP'nin yeni genel kurultay süreci yaşanmadan seçime gideceğini öne sürdü. Birinci, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut parti tüzüğünün el vermesiyle seçime genel başkan sıfatıyla gireceğini ve partinin cumhurbaşkanı adayının da İlhan Kesici olacağını iddia etti.
3: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine yapılan polis müdahalesi ve sonrasında yaşanan gelişmeleri Nejat Başar yayına hazırladı.

Saatlerimiz 14.32'yi gösteriyor Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle. Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı telefonlarından ve televizyonlarından bizi dinleyenlere de bir merhaba diyelim. Mahir Polat'la yaptığımız söyleşiyi dinleyeceğiz kısa bir reklam arasından sonra, ama ben öncesinde gelen mesajlardan birkaç tanesini okumak istiyorum. Mustafa Bey Queensland'ten, Türkiye'nin başına gelen bütün problemleri hep Tayyip Erdoğan'dan bildik. Aslında bunların büyük ve en önemlileri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kesin kazanacak iki belediye başkanını aday göstermedi. Bir diğeri de milletvekili dokunulmazlıklarını kendisi kaldırdı. Selahattin Demirtaş gibi suçsuz birçok milletvekili hapiste. Yıllardır Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu çok çok iyi arkadaşlarmış meğer. AK Partili seçmenler şimdi daha çok seviyor Kemal Bey'i demiş Mustafa Bey ve saygılar diyerek de mesajını bitirmiş. Bir diğer mesaj Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimizden. Biri 13 sene CHP'yi yönetmiş, bu sürede 17 kez üst üste seçim kaybetmiş Bay Kemal. Diğeri ise bırak bir kez de yenilgiyi ben tadayım diyerek hukuksuz CHP Merkez Parti binasını işgal eden şaşkın, bağırıp çağıran, şimdi sadece Manisa milletvekili eski başkan Özgür Özel. Öteki taraftaysa 23 senede hiç genel seçim kaybetmemiş bir

0: advertising.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
4: Rumuzlu bu dinleyicimiz. Bir diğer mesaj Ali Bey'den. Cumhuriyet Halk Partisi bel kemiğinden ikiye bölündü. Beyin cerrahı tavsiye edilse Özel ve Kılıçdaroğlu'nun yaralarına merhem olur derim demiş Ali Bey yolladığı mesajda. Ve bir mesaj daha okuyalım. Vatandaş Rumuzlu dinleyicimiz yollamış. Trump Erdoğan'la telefonda konuştuktan sonra sosyal medyada Erdoğan bana dedi ki sen dünyanın 100 yıldır beklediği en güçlü en iyi adamsın. Neden acaba? Trump da ona her dediğimi yap, içeride ne yaparsan yap demiş olabilir mi mesela? Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun sömürge valisi Tom Barak açık açık söylüyor. Demokrasi sizin neyinize diyor. Son olaylar adım adım monarşiye gidişin göstergesi demiş vatandaş Rumuzlu bu dinleyicimiz. Evet, sizler de mesaj yollamak isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Kısa bir reklam aramız var. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'la dün gece yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz.
5: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
6: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25-60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
7: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
4: Evet, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi de tekrar sizlere hatırlatalım. Aslında direkt Mahir Polat'la yaptığımız söyleşiye geçecektim reklamın ardından ama mesajlarınız oldukça fazla, mümkün olduğu kadar yer vermek istiyorum. Ankaralı yorumcu Rumuzu'yla yollamış bir dinleyicimiz mesajını. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kavgası Kemal Sunal'ın komedi filmlerinden Tellioğulları'yla Zellioğulları'nın kavgasına dönüştü. CHP'yi paylaşamadılar. Hep rant kavgası demiş yolladığı mesajında. Bakıyorum diğer mesajlara. Sumut filosu ile ilgili birisi yollamış Ali Bey. Sumut filosundaki Avustralyalıları İsrail'den Türk Hava Yolları getirdi. Niçin hiç bahsedilmiyor? Teşekkür etmek ne kadar zormuş demiş. Bir diğer mesaj Necdet Çimenli Bey'den. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan yasal işlemler beklenen gibi oldu. Bundan sonra muhtemelen Manisa Milletvekili Özgür'ün mecliste oy birliğiyle dokunulmazlığı kaldırılır. Tabii bir

0: sürü nedenle içeri atılıp 2028 seçimlerine kadar yargı önüne çıkmayı bekler. Sayın Erdoğan'ın karşısına şimdi tek güçlü aday Mansur Bey kaldı. Tabii anayasayı değiştirip tekrar aday olabilirse hayırlısı olur inşallah demekten başka çare yok demiş Necdet Çimenli Bey yolladığı mesajında. Tekrar bakıyorum aşağıya. Evet. Siyasetin tamamının, adaletin, hukukun, her ne varsa insan için dışarıya bağlı olursan olacağı budur. Hoş gelişler ola diye yazmış Fevzi Bey yolladığı mesajında. Ali D. Bey, CHP taraftarları birbirleriyle savaşırsa hiç şaşırmam demiş yolladığı mesajında. Bir mesaj daha okuyalım. Mustafa Bey, diplomasız bir zattan bu kadar 25 senede 25 kelime İngilizce öğrenemeyen bir adam demiş ve IQ'su nedir diye sorgulamış Mustafa Bey yolladığı mesajında. Evet, dün gece biz de gelişmeleri takip ederken Türkiye ile temasa geçmeye ve sizlere söyleşiler kaydetmeye çalıştık. Önce Ali Mahir Başarı aradık, ancak o sırada tam da içeriye gazlı müdahale vardı, polisin gazlı müdahalesi, çok konuşamadı Ali Mahir Başarır. Daha sonra sabaha karşı Mahir Polat'a, İzmir milletvekili Mahir Polat, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla biliniyor, onunla temasa geçtik ve bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi bu söyleşiyi dinliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından parti içinde dün yaşanan hareketlilik tırmanmaya devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat'ı Avustralya saatiyle yaklaşık sabah 2'ye 10 kala aradık ve kendisine son gelişmeleri sorduk. Şu anda parti genel merkezinde misiniz siz?
1: Hayır değilim. Ben şimdi Sayın Genel Başkan'ın evinden ayrıldım.
0: Peki evet. O zaman sıcağı sıcağına soralım size. Kılıçdaroğlu ne zaman partiye geçecek?
1: Kılıçdaroğlu bir planlama yapıyor. Partiye geçeceği tarih daha netleşmedi. Netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız.
0: Mahir Bey, bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz siz? İstifalar gerçekleşir mi partide Kılıçdaroğlu geçtikten sonra genel merkeze?
1: Kılıçdaroğlu fiilen zaten 3 gündür genel merkez yetkisi Kılıçdaroğlu'ndaydı. Yani istifa tek taraflı bir şey ki herhangi birinin kendi beyanı olmadan tahminle yürütemem bunu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir çınardır. Gölgesi de koruyuculuğu da büyüktür. Ben sanmıyorum siyaset yapan bir insanın çok ağır bir travmatik durumu söz konusu değil ise Cumhuriyet Halk Partisi çatısından ayrılmaz.
0: Peki grup toplantısı yapabilecek mi Kılıçdaroğlu? Buna inanıyor musunuz?
1: Elbette. Şimdi yani sorduğunuz soru aslında biraz bir soru. Sıkıntılı bir soru. Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyeti kuran bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekleri var. Şimdi inanıyor musun kelimesi çok ağır bir tümcedir Cumhuriyet Halk Partisi hafızasında. Genel başkan istediği yerde istediği toplantıyı yapar. Grup toplantısını grubun Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olması sebebiyle istediği grup gününde istediği hafta yapar ya da yapmaz, o genel başkanın inisiyatifindedir. Grup başkanı olup olmadığından bağımsız genel başkandır partinin her şeyi.
0: Yani siz tüm milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nun yapacağı grup toplantısına, meclise katılacağını
1: bugün
0: düşünüyor
1: musunuz? Ya şimdi hiçbir partide tüm milletvekilleri kendi genel başkanının yaptığı gruba katılmaz. Şimdi ben de bugüne kadar son 2 yıldır bir tane gruba katılmışım. Ben de katılmıyordum. Yani katılmaması bir milletvekilinin, 3 milletvekilinin, 5 milletvekilinin çok büyük bir anlam ifade etmez. Zamanla Sayın Kılıçdaroğlu partinin grubunun tek vücut haline getirmesini bilir.
0: Peki bu polisin müdahalesiyle içeriye girilmesi, işte Özgür Özel'in ve partide bulunanların dışarı çıkarılması gaz müdahalesiyle ne hissediyorsunuz, ne düşündünüz bunları izlerken?
1: Çok üzüldüm, arkadaşlarım buna izin vermesi çok çok yaraladı beni. Sonuç itibariyle devletin en temel

0: Knock, knock, Capital One Bank guy.
1: Wow, Charles Barkley?
0: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
1: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
0: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
1: Anything for a neighbor.
0: Can I try the cash phrase?
1: Sure, take it for a spin.
0: There's no fees and minimums on Capital One checking accounts.
1: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
3: Peki. Her üyesinden milletvekiline, belediye başkanına kadar yapıcı ve diyalog zeminde ilişkiler geliştiririz.
4: Peki Özgür Özel'in
3: oldu, yeter bence.
4: Birkaç dakikada lütfen Mahir Bey. Özgür Özel'in sözlerini soracağım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Parti fiilen kapanmıştır. Üçüncü kez açmak için herkese çağrıda bulundu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Ben duymadım, duymadım. Kendisinin ağzından duymadım. Dolayısıyla Özgür Bey benim için de Cumhuriyet Halk Partililer için de sevilen bir insandır. Onun hakkında bir yorum yapamam ben.
4: Peki bundan sonra nasıl ilerleyecek parti o zaman? Mahir Bey çok çıkmazda görünüyor. CHP çok...
3: Hiç çıkmazda değil. CHP için umutsuz hiçbir durum yoktur. CHP ayağa kalkar, kucaklaşır. İktidarın en büyük şey olur.
4: Yani siz olur. Kılıçdaroğlu liderliğinde seçime girecek partinin başarı elde edeceğine inandığınızı ifade ediyorsunuz, öyle mi?
3: Evet, son derece inanıyorum. Biz çünkü Kuvayi Milliye genlerini taşıyoruz.
4: Peki sosyal medyada çok dolaşan bir şeyi soracağım size. 14 kez Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a yenildi ama bir kez Özgür Özel'in yenildiğini bunu hazmedemiyor deniliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yorumları?
3: Hanımefendi, bu tuzak sorularınız, çok rigid edici sorular. Bu soruya cevap vermeyi kendi adıma doğru bulmuyorum. Bu röportajı da burada noktalamak istiyorum. Teşekkür ederim.
5: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
0: Knock, knock, Capital One Bank guy.
1: Wow, Charles Barkley?
0: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
1: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
0: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
1: Anything for a neighbor.
0: Can I try the cash phrase?
1: Sure, take it for a spin.
0: There's no fees and minimums on Capital One checking accounts.
1: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
6: İnanılmaz hikayeleri herhangi bir araçtan ücretsiz dinleyin. sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin veya SBS Audio uygulamasını bugün indirin. SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
4: Evet, Mahir Polat'la yaptığımız söyleşi dinlediniz. Bir gazeteci olarak objektif haber anlayışımız gereği karşı tarafın ya da kamuoyunun kafasındaki soruları sormak bizim görevimiz. Biz soruyu yöneltiriz ancak söyleşi yaptığımız kişi nasıl tercihte bulunursa öyle cevap verir. Biz de kendisine saygı duyarak söyleşiyi istediği gibi sonlandırdık. Evet, şöyle bir gazetelere göz atmak istedim. Acaba yeni gelişmeler var mı diye. Kemal Kılıçdaroğlu'nun polis müdahalesiyle boşaltılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne 31 Mayıs'ta gitmesinin beklendiği yazılmış. 1 Haziran'da da parti meclisini çağırmayı planladığı bildiriliyor. Ve Özgür Özel'in ise resmi kabul ve bayramlaşma trafiğini meclisteki makamında sürdüreceği yazılmış. Yeni Şafak gazetesi de haberinde Türkiye'de ana muhalefetin yer değiştirmesi senaryosunun devreye sokulabileceği konuşuluyor diye yazmış. Mesajlarınıza bakalım, programımızın son 10 dakikasına girdik. Mustafa Bey Queensland'den, Türkiye'deki bu hukuksuzluk ne zaman son bulacak, ülke ne zaman normale dönecek, bir umut var mı demiş Mustafa Bey.

yolladığı mesajında aşağı doğru iniyorum çünkü okumamış bir sürü mesaj var. Evet, bir diğer mesaj Yenişehirli Rumuz'u dinleyicimizden sanıyorum. Emin değilim ama evet, bir okuyalım. Mahkeme bir karar verdi, ortalık oldu duman. Mutlak butlan sözünü duydu bizim o asil çınar. Kemal Bey ofisinden gülümsedi o an. Gandhi'yi gönderdiniz ama bir de hukuka sorun ey canlar. AK Parti cephesinde herkes geçmiş ekran başına, böyle eğlence gelmez siyasetin hasına. Biz karışmadık deyip bıyık altından gülerler, muhalefet karışınca kahvelerini tazelerler diye yazmış bu dinleyicimiz. Ali D. Bey, Ali Mahir Başarır'a biraz ahlak, biraz şeref diyorum, ben Kemal geliyorum diye yazmış. Yolladığı mesajında bir diğer mesaj, bütün partiler kapansın o zaman, bir tek Adalet ve Kalkınma Partisi kalsın, böyle bir şey olabilir mi? Bu demokrasi değil, resmen monarşi sistemi diye yazmış bu ismini yazmayan dinleyicimiz. Bir diğer mesaj Bektaş Bey'den gelmiş. Tüm kadroları 20 yıldır değişen CHP'nin tek değişmeyeni Kılıçdaroğlu, kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getiriyor. Acaba bu durum kime yarıyor diye sormuş yolladığı mesajda. Sanıyorum biraz önce okuduğum mesaj Melbourne'dan Nurol Aydın Bey'den gelmiş olmalı. Sadece ismi gelmiş. Size bakıyorum numaralar aynı mı diye. Evet, aynı. Evet, bir diğer mesaj yine Mustafa Bey'den Kuyuzenten. Benim en çok merak ettiğim şey Kemal Kılıçdaroğlu CHP başkanı olduktan sonra herhangi bir miting yapsa acaba kaç kişi ya da kaç tane CHP seçmeni dinlemeye gider diye sormuş Mustafa Bey yolladığı mesajda. Bir diğer mesajda bugün tartıştığımız olaya bakar mısınız? Türkiye'de ne hukuk var ne adalet var. İnsanlar normal karşılıyorlar. Ülkeyi yöneten eğitimsiz ve bilgisiz olursa başımıza daha çok felaket gelir diye yazmış bu dinleyicimiz de. Bakıyorum başka mesaj var mı? WhatsApp mesajları yollanmış ama onları okuyamıyorum. Bir diğer mesaj Yenişehirli. Mutlak butlan kararına sebep olan şikayetler CHP'lilerden. Anlaşamayan iki lider CHP'li. İtirafları yapan CHP'li, iyi güzel de bundan dolayı dünya liderimiz Başkan Erdoğan'ın günahı nedir diye sormuş yolladığı mesajda. Bunların hepsini satın almışlar diye yazmış bir dinleyicimiz. Bir diğer dinleyicimiz söyleşten ötürü beni kutlamış, gerçek gazetecilik demiş, teşekkür ediyorum. Başka bakıyorum. Türk mahkemelerine güveniyorum demiş İngilizce yolladığı mesajında Bondi Harry Rumuzlu dinleyicimiz. Bir başka mesaj, isim yok. Buradan bakınca CHP henüz demokrasiyi hazmedememiş diye yazmış bu dinleyicimiz de. Evet, tahminimce gelen bütün mesajları okuduğumu düşünüyorum. Dilerim arada kaçırdığım yoktur çünkü çok yoğun bir mesaj trafiği var. Evet, programımızın son 6 dakikasına girdik. Müzikle sizlere veda edeceğiz. Ama veda etmeden önce haber başlıklarını da sizlere okumak istiyorum. Bir yayınımızın daha sonuna yaklaşırken o haber başlıklarını okuyalım. İsrail'in durdurduğu Sumut filosundaki Avustralyalılar her şeye rağmen kararlı olduklarını söylediler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yapılacak olası bir anlaşmanın çok iyi olacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin polis zoruyla boşaltılmasından sonra Özgür Özel, parti resmen kapanmıştır diye açıklama yaptı. Evet, son 5 dakikaya girdik. Türkiye'deki önemli gelişmeleri bugün size aktardık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mahkemeden çıkan kayyum kararı.

kararı ve dün Ankara'da genel merkeze, parti genel merkezine yapılan müdahaleyi sizlere aktardık. Evet, yarın salı yayınımız yok. Çarşamba günkü yayınımızda tekrar görüşmek umuduyla SBS Türkçe ekibinde görevli tüm arkadaşlarım adına hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileyerek Hakim Bey şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın.